wan joko chung tim, wanyalo ga miyo ng'ato nying kalure kod timne, kata gi chwech mamare. Nyamdundu nyamdundu, mielo chacho dalago poyo gila, ye mielre gi chachacha, ye mielre gi rumbate, wan to ne wang'iyo, te duto noyudo nying kalure kod timgi, kendo gi chwech mamare. Nyamdundu nyamdundu.